0: Bir tek çocuğun oğlu. Bir 96 will be paired at night. Make 86 for honor, please.
1: Tamam.